benim var. Naşele zan, mati çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek çek. Rüya mı tu bisa? Hey rüya mı tu bisa? O bisa mi? Rüya mı tu bisa? O bisa mi na rüya mı tu bisa? O bisa mi na rüya mı tu bisa? O bisa mi na rüya mı tu bisa benim var. Naşele zan, mati çek.